هاني خاجة سوشن بوبي دنگن بوبي بنگن جينا ما يا بوبي جنن.

adeta maç sehem ne bu nema ye bihez bit u hayi bit ma awa şahidma ye bihez bit u hayi bit ma awa şahidma ye bihez bit u hayi bit ma awa şahidma ye bihez bit u hayi bit ma

Ah, lemne.

Hindi ya sahem le medle akhla

حكتم رما فلا علي قرى غازيم كارشري من بكيم عجبتم تبي حشاب.

0: Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Ve hey sanat hırsızı, ve hey üretme kabızı. Birazcık efendi ol, zehir etme şu yazı.
1: No, Venge Schmau.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: I'm scared for you, for our daughters.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Paramount Plus gösterimlerinden bir tanesi Leones Sezon 3. Leones'in 3. sezonu 2 Ağustos 2026'da Paramount Plus üzerinden yayınlanacak. Taylor Shatterline tarafından yaratılan bu istihbarat temelli gerilim, Amerika Birleşik Devletleri için tehdit olarak görülen örgütleri ele geçirip sızdırmayı hedefleyen birime odaklanıyor. Zoe Saldana, Leones programının başındaki Joe rolünü yeniden canlandırırken, Nicole Kidman, Kathleen Meade karakterini canlandırıyor. Üçüncü sezonda Joe, gölgede faaliyet gösteren rakiplerle yüzleşiyor, eylemleri tanımlanması güç desenler gibi görünüyor. İsimler siliniyor, güzergahlar değişiyor ve bağlantılı ağlar yeniden yapılandırılarak Leones biriminin işini giderek daha da zorlaştırıyor. Leones Sezon 3, Paramount Plus'ta. İyi seyirler.
2: This isn't the end of a fight. This is the start of one. You up for it? I'm up for it.
3: Cinevision. Radio Wave.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde...

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimal.

0: Just because you can paint on a canvas does not make you an artist. Doesn't even make you a painter.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Modi, Deliliğin Kanadında Üç Gün. Modi, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskınının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Modi, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Al Pacino'nun canlandırdığı Gangant'la yaptığı karşılaşma kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur.
2: Unfortunately, this whole city is closing in on me. He's my friend. And the whole world will know.
1: Biyografi ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Johnny Depp yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Ricardo Scamarco, Al Pacino ve Luisa Rey var. İyi seyirler.
3: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmak.

0: Kutlamalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Guhdaren Aziz, de Maliu Kuçeye, de Bazaranu Parkan, de her deriu her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuname.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibor revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما دو غزانن جبو آمده
3: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti İmralı heyeti dün Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin bugün açıklama yapması bekleniyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasına karar verdi. TÜİK, Temmuz ayında yıllık enflasyonu %31.75 olarak açıklarken ENAG aynı dönemde yıllık enflasyonu %50.49, İTO ise İstanbul'da yıllık parakende enflasyonunu %35.20 olarak hesapladı. Diyarbakır'da inşaatlarda çalışan demir ustaları artan sıcaklık ve ağır çalışma koşullarına gerekçe göstererek günlük yevmiyenin 2200 TL'den 3000 TL'ye çıkarılmasını talep etti. İşçiler talepleri karşılanana kadar iş bırakma çağrısı yaptı. Diyarbakır'da çölyak hastaları ve ailelerine glutensiz yaşam eğitimi verildi. Barış ve demokratik toplum süreci devam ederken yasal düzenlemelerin yapılması konusunda hala bir adım atılmış değil. Kamuoyunun gündemindeki çerçeve yasa taslağının önümüzdeki hafta meclise gelmesi beklenirken toplumdan yasal adımların atılması çağrıları devam ediyor. Bu yıl 24.sü düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Kozat'ta yapılan konserlerde söylenen direniş şarkılarıyla sona erdi. Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada sürücü yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Üçevler Mahallesi'nde yaşayan 8 aylık hamile EH şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. EH'nin 4. katta bulunan evinin balkonundan düştüğü iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında görüşmelerin 3 Ağustos'ta yeniden başlayacağını açıkladı. Trump, bölge ülkeleriyle yapılan temasların ardından planlanan büyük çaplı bir saldırının iptal edildiğini belirterek, Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Pakistan'ın Swat bölgesinde bir polis karakolu önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. 2 kişi yaşamını yitirdi. Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki yerel bir mahkemeye düzenlenen İHA saldırısında en az 37 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında Urdumutya'da 3, Engles kentinde 2 kişi yaşamını yitirdi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özel kenti Ceuta'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan en az 72 kişi yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman ile yapılan Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde kadınların Ebola korkusu ve yanlış bilgiler nedeniyle hastanelere gitmemesi haftalık anne ölümlerinin oranını 3.1'den 5.8'e çıkardı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 40 derece, Mardin 39 derece, Van 31 derece, Urfa 42 derece, Muş 35 derece, Şırnak 38 derece, Batman 42 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 41 derece. Döviz kurları: Dolar 47.53, Euro 54.83, gram altın 6207 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevruz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: sen oradayız.
1: Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti İmralı heyeti dün Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin bugün açıklama yapması bekleniyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasına karar verdi. TÜİK, Temmuz ayında yıllık enflasyonu %31.75 olarak açıklarken ENAG aynı dönemde yıllık enflasyonu %50.49, İTO ise İstanbul'da yıllık perakende enflasyonunu %35.20 olarak hesapladı. Diyarbakır'da inşaatlarda çalışan demir ustaları artan sıcaklık ve ağır çalışma koşullarına gerekçe göstererek günlük yevmiyenin 2200 TL'den 3000 TL'ye çıkarılmasını talep etti. İşçiler talepleri karşılanana kadar iş bırakma çağrısı yaptı. Diyarbakır'da çölyak hastaları ve ailelerine glutensiz yaşam eğitimi verildi. Barış ve demokratik toplum süreci devam ederken yasal düzenlemelerin yapılması konusunda hala bir adım atılmış değil. Kamuoyunun gündemindeki çerçeve yasa taslağının önümüzdeki hafta meclise gelmesi beklenirken toplumdan yasal adımların atılması çağrıları devam ediyor. Bu yıl 24.sü düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Kozat'ta yapılan konserlerde söylenen direniş şarkılarıyla sona erdi. Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada sürücü yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Üç Evler Mahallesi'nde yaşayan 8 aylık hamile EH şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. EH'nin 4. katta bulunan evinin balkonundan düştüğü iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında görüşmelerin 3 Ağustos'ta yeniden başlayacağını açıkladı. Trump, bölge ülkeleriyle yapılan temasların ardından planlanan büyük çaplı bir saldırının iptal edildiğini belirterek, Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Pakistan'ın Swat bölgesinde bir polis karakolu önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. 2 kişi yaşamını yitirdi. Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki yerel bir mahkemeye düzenlenen İHA saldırısında en az 37 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında Urdumutya'da 3, Engles kentinde 2 kişi yaşamını yitirdi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özel kenti Ceuta'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan en az 72 kişi yaşamını yitirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman ile yapılan Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde kadınların Ebola korkusu ve yanlış bilgiler nedeniyle hastanelere gitmemesi haftalık anne ölümlerinin oranını 3.1'den 5.8'e çıkardı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 40 derece, Mardin 39 derece, Van 31 derece, Urfa 42 derece, Muş 35 derece, Şırnak 38 derece, Batman 42 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 41 derece. Döviz kurları: Dolar 47.53, Euro 54.83, gram altın 6207 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
2: reklamlar.
3: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
5: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: No Ving, Ving'e şımal.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde, Hazreti Süleyman Caddesi'nde, dost sohbetlerinin...

0: erişin. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz. Senin ben.
2: Evine dön.
3: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
5: Güzel çiçekler.
6: Bunlar taşınma hediyesi.
5: Ben MJ.
6: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
5: Kibar komşu.
4: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
1: Cinevizyon. Radyo Wang.

Takımine şiu jari ateşi hajari Ez o bekez xore teyne dimeşi ha Vakım ile şiu jari ateşi hajari Ez o bekez xore teyne dimeşi ha

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Jinavenda Nûçeyan dem baş. Heyeta Dem Parti ya İmraliye Duhbe Abdullah Öcalan re hevdîtin ek bekanî. Dem Parti piştî hevdîtina 3 saat domkir, îro peymana Abdullah Öcalan parvekir. Peyam muhaye, reya hezar kilometreyan bi gaveke dest pêdike. Em ê bi rêxistinî ya civakê derketineke dîrokê bikin. Ev gav dê ji bo aştî û aboriyê alîkariyeke mezin bixure bîne. Hêj her tişt nehatiye çareserkirin. Lê rewşe ku nêzîkbûna neyênî bû xozê jî tune ye. Ya girîng ew e ku ev gav rast were têgihiştin û herkes ji bo serkeftina pêvajoyê berpirsyarî bigire ser xwe. Kanûna ku siyaset dê wê derxe, mifteyeke ku rêya vê pêvajoyê veke. Bi vê gavê re deriyê komara demokratîk heta dawiyê vedibe. Ji bo rêya giştî birêzdarî. Parlamenterê Amedê yê Dem Partiyê Cengiz Çandar di daxuyaniyekê de ji bo rojnameya Sözcü got ku têpayîn peştûmeya çerçeveyê ya ku di çerçeveya pêvajoya çareseriyê de hatiye amadekirin vê heftê pêşkeşî mejî sê were kirin û dibe ku di demek kurt de ev peştûme bibe qanûn. Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser hesabê xwe yê medyaya dijital ragihand ku desteya dozger û dadgeran derbarê 525 dadger û dozgeran de li ser esasê biryargirtinê lêpirsîn hatiye destpêkirin. Ji van dozgeran ji 333 heban re hişyarî hatiye kirin, ji 24 kesan re biryara şermezarî û biryara guhertina cihê 30 kesan hatiye girtin. Her wiha li gorî ku wezîr eşkere kiriye 84 dozger û dadger jî wezîfeya xwe hatine îxraç kirin. Her wiha Gürlek Diyarkırkû evveli dijî rêxistinên suç dikin tekoşîna xwe bidomînin. Li gorî agahiyên hatine bi dest xistin, fermandarê giştî yê hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî, serokê demkiyê Sûriyê Ahmed Şara û serokê Herêma Federal a Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî de îro li Şamê hevdîtinê pêk bînin. Di hevdîtinê de mijara stadiya Kurdan a li Sûriyê tekiliyên Şam û Hewlêrê bên dest girtin. Piştî mehan Nedayîna Mûçeyan ji kar dûrxistin û alîkariyên civakî karkerên madenê yên Dorokê ku piştî soza duyemîn hatin Enqereyê. Berxwedana xwe di roja heştemîn de bi protesto û civîneke çapemeniyê li parka Dîrokî ya Kulu ya li Tunalîyê berdewam kirin. Karkeran ragihandin ku ew ê sibê jî berbi mejlîsê ve bimeşin. Di doza hilweşandina bloka A ya Bad-ı Saba rezidans Ali Mereş'e de ku derdi jin şeşe sibatê de 42 kesan jiyana xwe ji destan Editu Bersucek girtî tüneye. Dadgehê biryara berdana Şahin Afşaroğlu peymankar endezyarê avahîsaziyê û reveberê şantiyeyê de. Piştî ku saziya istatîstîkê ya Tirkiye daneyên enflasyonê yên meha tirmehê eşkere kirin, zêdebûna kirê ya herî zêde ku dikare di meha tebaxê de were sapandin, wekî ji sedî 31.9 hate destnîşan kirin. Projeya istasyona pompekirinê û tesîsa paqijkirinê ya nû ya müdriyeta giştî ya diskî ya şarideriya bajarê mezin a Amedê li navçeya Dicle ji sedî not qediyaye. Bi temambûna projeyê, miktara ava vexwarinê ya ku ji navçeyê re tê şandin dê di saniyeyê de bibe 5 lître. Welatiyên ku beşdarî Festîvala Xweza û Çandê ya Depê ya li navçeya Karakoçan a Elezîzê bûn, gotin ku festîval ne tenê cihê şahiyê ne, di heman demê de cihên girîngin ku ziman, kevneşopî û bîra kolektîv lê tê parastin û derfetên ji bo hatina cemhev pêşkeş dikin. Berdevke Wezareta Derve ya Îranê Bekayî berevajî iddiaya Serokê Amerîkayê Trump got, emêvan rojan mazûvaniya tu şandeyan nekin û nebin mêvanên tu welatî. Li gorî raporek meha tirmehê ya rêxistina mafê mirovan a hengav di mehekê de 67 kes li Îranê hatine darvekirin, neh ji wan kesên ku hatine darvekirin girtiyên siyasî bûne û du ji wan jî jin bûne. Li Rojelatê Misirê li seranserê herêmeke Fireh tevî Kahîreyê jî erdêjekê bi pîleya 5.6 hate hîskirin, hat hînbûn ku heta niha ti qurbanî çêynebûne. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin tu xweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Diyarbakır
1: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Televizyon.
1: Hey, nereye götürüyorsun onu?
2: Ben Scott. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım. Mesela tüysüz. Lüks bir mama markasının reklam yüzüğü kendisi.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Özgür Kedi Scotty. Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını iyi bilen ve tek başına yaşamayı seven cesur bir maceracıdır. Ancak rahat düzeni, ev kedisi Katie'nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle tamamen değişir. Birbirinden çok farklı karakterlere sahip bu iki kedi, şehrin en tehlikeli sokaklarında birbirinden ilginç, komik ve sıra dışı kedilerle karşılaştıkları büyük bir maceraya atılır. Karşılarına çıkan engelleri aşarken dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini de keşfederler. Scotty için bu yolculuk yalnızca heyecan dolu bir serüven değildir. Aynı zamanda hayatında ilk kez gerçekten ait olduğu yeri ve bir yuvaya sahip olmanın ne anlama geldiğini sorguladığı duygusal bir keşfe dönüşür.
4: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
5: Şimdi elimdesin.
6: Beni kurtarmaya mı geldin?
3: Aile animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Muhammed Pirzadi yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa William Hope, Stuart Milgen ve Phil Conwell var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon. Radyo Wave.

0: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diruki le amede. Un jibor revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. C. Suriçi Kolana Hazreti Süleyman Canı ciger ocak başı Jibo kesin ku tamade ve gazanın Jibo amedi
3: Reklamları dinlediniz
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24 Reklam kazandırır
3: Radyo Ring

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltı,

0: Köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Wang.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çözüm sürecine destek açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, silahsızlanma ve örgütsel tasfiye, demokratik ve hukuki reformlar, Irak ve Suriye'yi kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesiyle dış müdahaleyi sınırlayacak bir egemenlik stratejisi önerdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılına ilişkin disiplin verilerini kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, 84 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini belirtti. KESK, kamu çalışanlarına %35 ek zam talebiyle başlattığı imza kampanyasında topladığı 200 bin imzayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı açıklamanın ardından bakanlığa teslim etti. Kadın İşçi Haber sitesi, vakıf üniversitelerinde 200'ü aşkın akademisyenin işten çıkarılmasına ilişkin İHD İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada işten çıkarılan akademisyenlerin işe iade ve güvenceli istihdam mücadelesinin büyütüleceği belirtildi. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, yanan ormanlık alanların ticaret ve konut imarına açıldığını belirterek ağaçlandırma ve ormanların onarılmasına ilişkin söylemlerin samimiyetsiz olduğunu ve hayata geçirilmediğini söyledi. Gülistan Doku davasında yeni gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Doku'nun kaybolduğu araçta yapılan değişikliklere ilişkin Borusan Otomotiv'e yazı göndererek değişikliklerin neler olduğunu ve ne zaman gerçekleştirildiğini sordu. Uğur Mumcu'nun ailesi Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin dosya hakkında bilgi almak ve firari sanık Oğuz Demir'in yakalanması talebiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu istedi. Görüşmenin 6 Ağustos Perşembe günü yapılacağı bildirildi. Diyarbakır'da geçen yıl kaybolmasının ardından Dicle Nehri'nde cesedine ulaşılan SK'nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu raporunda SK'nin ateşli silah sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fırat Bulvarı'nın Selahattin Eyyubi Bulvarı ile Kayapınar Caddesi arasındaki bölümünün çalışmalar nedeniyle bir ay trafiğe kapatıldığını duyurdu. Mardin'in Midyat ilçesinde 2026 yılında düzenlenmesi planlanan 4. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Midyat Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin ortak kararıyla iptal edildi. Antep'in Nurdağ ilçesinde otomobil ile iki tırın karıştığı zincirleme kazada 63 yaşındaki Lütfiye Doğruyol ve 3 yaşındaki Mert Asaf Doğruyol yaşamını yitirdi. Biri ağır, 3 kişi de yaralandı. İzmir Ödemiş'te 11 Mart 2025'te 27 yaşındaki Fatma Kara'yı katleden Olgun Gacar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Bursa'da Sudan uyruklu 7 aylık hamile ET'nin eşi FS ile tartıştıktan sonra korkup 4. kattaki evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken düşüp hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kırşehir'in Mucuri ilçesinde kamyondan malzeme indirirken hidrolik rampanın altında kalan OY hayatını kaybetti. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin özel temsilcisi Ruben Rubinyan, 7 Haziran seçimlerinin ardından kurulan yeni hükümette Ermenistan Meclis Başkanı seçildi. Küba'da elektrik şebekesi yeniden çöktü. Ada genelinde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı. Temmuz ayında 3 büyük kesintinin yaşandığı ülkede yakıt sıkıntısı ve ABD yaptırımlarının derinleştirdiği enerji krizi nedeniyle elektrik kesintileri günlük yaşamı giderek zorlaştırıyor. Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti, 35 Filistinli yaralandı. Yunanistan'da rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopterinin havada çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Özgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında. Bizce ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo beyazlar ve renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çözüm sürecine destek açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, silahsızlanma ve örgütsel tasfiye, demokratik ve hukuki reformlar, Irak ve Suriye'yi kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesiyle dış müdahaleyi sınırlayacak bir egemenlik stratejisi önerdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılına ilişkin disiplin verilerini kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, 84 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini belirtti. KESK, kamu çalışanlarına %35 ek zam talebiyle başlattığı imza kampanyasında topladığı 200 bin imzayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı açıklamanın ardından bakanlığa teslim etti. Kadın İşçi Haber sitesi, vakıf üniversitelerinde 200 aşkın akademisyenin işten çıkarılmasına ilişkin İHD İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada işten çıkarılan akademisyenlerin işe iade ve güvenceli istihdam mücadelesinin büyütüleceği belirtildi. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, yanan ormanlık alanların ticaret ve konut imarına açıldığını belirterek ağaçlandırma ve ormanların onarılmasına ilişkin söylemlerin samimiyetsiz olduğunu ve hayata geçirilmediğini söyledi. Gülistan Doku davasında yeni gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Doku'nun kaybolduğu araçta yapılan değişikliklere ilişkin Borusan Otomotiv'e yazı göndererek değişikliklerin neler olduğunu ve ne zaman gerçekleştirildiğini sordu. Uğur Mumcu'nun ailesi, Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin dosya hakkında bilgi almak ve firari sanık Oğuz Demir'in yakalanması talebiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu istedi. Görüşmenin 6 Ağustos Perşembe günü yapılacağı bildirildi. Diyarbakır'da geçen yıl kaybolmasının ardından Dicle Nehri'nde cesedine ulaşılan SK'nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu raporunda SK'nin ateşli silah sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fırat Bulvarı'nın Selahattin Eyyubi Bulvarı ile Kayapınar Caddesi arasındaki bölümünün çalışmalar nedeniyle bir ay trafiğe kapatıldığını duyurdu. Mardin'in Midyat ilçesinde 2026 yılında düzenlenmesi planlanan 4. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Midyat Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin ortak kararıyla iptal edildi. Antep'in Nurdağ ilçesinde otomobil ile iki tırın karıştığı zincirleme kazada 63 yaşındaki Lütfiye Doğru Yol ve 3 yaşındaki Mert Asaf Doğru Yol yaşamını yitirdi. Biri ağır, 3 kişi de yaralandı. İzmir Ödemiş'te 11 Mart 2025'te 27 yaşındaki Fatma Kara'yı katleden Olgun Gacar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Bursa'da Sudan uyruklu 7 aylık hamile ET'nin eşi FS ile tartıştıktan sonra korkup 4. kattaki evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken düşüp hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kırşehir'in Mucur ilçesinde kamyondan malzeme indirirken hidrolik rampanın altında kalan OY hayatını kaybetti. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin özel temsilcisi Ruben Rubinyan, 7 Haziran seçimlerinin ardından kurulan yeni hükümette Ermenistan Meclis Başkanı seçildi. Küba'da elektrik şebekesi yeniden çöktü. Ada genelinde milyonlarca kişi karanlıkta kaldı. Temmuz ayında 3 büyük kesintinin yaşandığı ülkede yakıt sıkıntısı ve ABD yaptırımlarının derinleştirdiği enerji krizi nedeniyle elektrik kesintileri günlük yaşamı giderek zorlaştırıyor. Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti, 35 Filistinli yaralandı. Yunanistan'da rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopterinin havada çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: televizyon.
1: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
2: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
2: I want to be just like you.
4: No, you don't. You're way cooler than me.
3: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Hans Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
5: What the hell is he?
6: Pinocchio! Pinocchio!
7: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her vuha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amedi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
7: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: No Wing, Wing'e şımar.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, lezita el piliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bizce Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 329 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No, Wing, Wing is small.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Heist Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
1: Who the hell is he?
4: Pinocchio! Pinocchio!
5: Cinevizyon.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
7: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Dışarıda akan hayatın telaşını, gürültüsünü ve tüm o koşuşturmacalarını bir süreliğine kapının ardından bırakma vakti geldi. Bank Radyo stüdyolarında yükselen, sınırları ve zamanı haritalardan silen program, Göçebe Ezgiler, Ben Sarya'nın sunumu ile başlıyor. İlk olarak Mezopotamya'nın ortak ses hafızasını, hüzünlü ve çok kültürlü mirasından bir şarkı çalacağım. Karşımızda bu toprakların seslerini toplayıp koruyan bir müzikolog, Gomidos Vartabed'in derlediği çok özel bir eser var. Bu eseri 2014 yılında o kıymetli Yer Karan albümünde Aytekin Ataş o kadar güzel ve dokunaklı, hatta o kadar yalın bir düzenlemeyle seslendirdi ki insanı dinlerken zamanın durduğunu hissettiriyor. Kürtçe'ye yazılmış bu aşk ağıdı, sevdiğine kavuşamayan ve tam 7 yıl boyunca umutla yol gözleyen bir aşığın adeta eriyen ömrünü anlatıyor. Kültürlerin iç içe geçtiği, aşkların mektupla ve sabırla büyüdüğü o eski zamanların masumiyetini taşıyan şarkının ismi Seyran. Aytekin Ataş'ın seslendirmesiyle sizlerle paylaşacağız birazdan ama ondan önce bu şarkıyı tanıdığım en mükemmel kadın, en güzel dost, sevgili Fidan sana armağan ediyorum. Aytekin Ataş, Seyran şarkısı sizlerle.

İran'a gidiyoruz şimdi. Karşımızda kadim Fars şiirinin ve müziğinin o duru, pürüzsüz ses elçisi Solmaz Neragi var. Dinleyeceğimiz Nobahari, yani dilimizdeki karşılığıyla yeni bahar. Aslında edebiyat tarihinin en büyük şairlerinden, Sadi Şirazi'nin dizelerinden doğan bir şarkı. Şarkının arkasında çok naif bir saygı duruşu saklı. Mohsen Namcu tarafından bestelenen bu eseri efsanevi yönetmen Abbas Kiarostami ölmeden önce son arzusu olarak Solmaz Neragi'nin sesinden dinlemek istemişti. Ki klibi de, daha doğrusu videosu da o şekilde. Abbas Kiarostami hasta yatağında, bir hastane odasında ve Solmaz Neragi onun başında bu şarkıyı söylüyor. Şarkı kışın o sert ve gri yüzünün ardından toprağa düşen ilk cemrenin, içimizde o yeniden yeşeren o gizli umudun hikayesini fısıldıyor. Neragi o buğulu sesiyle bize şöyle sesleniyor. Ne haldedir şimdi bahçe, ey ilkbahar rüzgarı? Çünkü çiçeklerin içinde sen, dikenlerin arasındaki o tek gül gibisin. Ruhunuzda hissedeceğiniz bu dingin ezgiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Solmaz

Sırada okyanusun tamamen ötesinde Meksika'nın Veracruz bölgesinin o güneşli bir o kadar da mistik ve renkli topraklarından bir şarkı var. Conjunto Hardin grubunun o neşeli ama bir o kadar da esrarengiz yorumuyla dinleyeceğimiz şarkısı ise La Bruja. İspanyolca bir kelime ve cadı anlamına geliyor. Meksikal kültürünün son haroço adı verilen o geleneksel kıpır kıpır ritmiyle örülü bu parça aslında geceleri gökyüzünde uçan insanları büyüleyen efsane bir cadının hikayesini anlatıyor. Geleneksel arpın ve küçük Meksika gitarının yarattığı muazzam dinamizm dinlerken insanı Veracruz sahillerinde renkli bir festivalin tam ortasına bırakıveriyor. Latin Amerika'nın batıl inançlarla, masallarla ve ritimlerle dolu büyülü dünyasına bu şarkıyla küçük neşeli bir pencere açacağız. Ve karşınızda Conjunto Hardin, La Bruja.

Bank Radyo'da ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden farklı dilleri, kültürleri sizlere taşıyorum. Şimdi sıradaki şarkımız Kafkasya'nın o dik, dumanlı, bulutlara komşu heybetli dağlarından esen sert ama çok sıcak bir rüzgar. Gürcistan'ın o dünyaca ünlü ve UNESCO korumasına çok sesli koro geleneğinin başarısını temsil eden Basyani Ensemble bizi Gürcüce bir halk şarkısı olan Gandagana ile selamlıyor. Gürcistan'ın Acara bölgesine ait geleneksel bir dans melodisi olan bu eser aslında Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi coşkulu ve yerinde duramayan bir yapıya sahip. Dağ köylerinde, imece zamanlarında, tarlalarda ya da büyük düğün sofralarında omuz omuza verilerek tek bir yürekten söylenen bu şarkı insanın hayata karşı duruşundaki o saf neşeyi fısıldıyor belki de. Erkek vokallerin adeta dağ yankısını andıran, enstrümansız da dünyayı doldurabilen o güçlü uyumu sizi günlük hayatın o monoton ritminden çekip alacak ve Kafkas dağlarını olabildiğine özgür temiz havasına götürecek. Şimdi karşınızda Basyani Ensemble Gandagana.

Sıradaki şarkımız aslında bildiğiniz bizim buralardan bir şarkı. Daha doğrusu bizim buralarda da duyduğunuz şarkılardan bir tanesi. Aslında Akdeniz o hüzünlü ve yorgun kıyısından Lübnan'a doğru gideceğiz. Ve kardeş Türk'ün o barışçıl coğrafyaları birleştiren sesiyle buluşturacağım sizleri. Arapça bir kelime olan ve kuş anlamına gelen şarkımızın ismi Asfur. Lübnanlı efsanevi besteci Marcel Halep'in ellerinden doğmuş. Zamanla tüm Orta Doğu'nun özgürlüğün, direnişin ve göçün sembol şarkılarından biri haline gelmiş bu şarkı. Kafese kapatılmış küçük bir kuşun ağzından aslında esareti ve gökyüzüne duyulan o hiç dinmeyen özlemi anlatır belki de bize. Şarkının kalbine dokunan o kırık mısralardaki kuş annesine şöyle seslenir. Kafesimi açma anne, rüzgarlara dayanamam. Çünkü benim kanatlarım çok incindi. Kardeş türküler de kendi coğrafyamızın nefesiyle bu yaralı kuşa yeniden can veriyor. Bir kuşun kanat çırpışındaki o kırılgan ama bir o kadar da inatçı umudu hissetmek için şimdi kardeş türküler Asfur şarkısıyla sizlerle.

Kardeş türkülerden sonra yine yakın bir yere gideceğiz, komşuya, Ege'nin karşı kıyısına. Yunan müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olan Haris Alexiou'nun o buğulu, insan içine işleyen sesine bırakacağız kendimizi. Orijinal ismi o Phandaros olan ve Yunanca asker anlamına gelen bu şarkı, sahnenin neşeli ışıkların arkasında barındırdığı derin bir kederi taşır. Savaşın, zorunlu ayrılıkların ve gencecik yaşta cepheye, bilinmezliğe giden evlatların arkasından yakılan sessiz, tem dolu bir ağıt bu aslında. Alexiou, Akdeniz'in o çok tanıdık işli melodileri eşliğinde bir annenin ya da bir sevginin cepheden gelecek küçük bir mektup parçasını, bir selamı beklerken geçirdiği o uykusuz upuzun geceleri anlatıyor. Şarkının her bir notasında Ege'nin iki yakasında çok iyi bilen o ortak acı, o tanıdık keder gizli. Vurguları o kadar güçlü ki dilini hiç bilmeseniz bile o bekleyişin yükünü omuzlarınızda hissedebiliyorsunuz. Ve Haris Alexiou, o Phandaros sizlerle.

Şimdi 1960'ların sonuna, Avrupa'nın o siyah beyaz nostalji kokan, pikapların cızırtısıyla büyüyen plak günlerine doğru romantik bir yolculuğa çıkaracağım sizlere. Hollanda doğumlu pop şarkıcı David Alexander Winter, 1969 yılında tüm Avrupa müzik listelerini alt üst eden, radyolarda gece gündüz çalınan o efsanevi bir parçası var kulaklarımızda. O Lady Mary. Fransızca seslendirilen bu pop şan son klasiği aslında elden kaçıp giden, ulaşılamaz ve asil bir aşka yazılmış hüzünlü bir serenat niteliğinde. Winter'ın o dönemin ruhunu, o naif ve dramatik havasını yansıtan güçlü ve pürüzsüz vokali, dinleyiciyi adeta bir Paris akşam üstünde yağmurlu bir sokakta yalnız başına yürüyen bir aşığın yanına bırakıveriyor. Nostaljinin o tatlı, eskitilmiş esintisi ile birlikte David Alexander Winter, o Lady Mary sizlerle.

Sırada çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesi var. Birçok şarkısı gerçekten sözlerine baktığınızda da çok anlamlı olan bir sanatçı bu. Dünya müzik tarihinin en güçlü protest, en eğilmeyen seslerinden biri olan John Baez. Biz insanları tarihinin belki de en derin, en karanlık yaralarından birine götürecek bu şarkısıyla. İngilizce seslendirilen ama Yidiş diline dayanan Dona Dona, 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımının sembol eserlerinden bir tanesi. Hikayesi ilk başta çok sade, sanki bir çocuk masalı gibi pazara satılmaya götürülen, işte trenlere bağlanan ya da arabalara bağlanan küçük bir buzağının öyküsünü anlattığı şarkının sözlerini çevirdiğimizde. Ama bu buzağı aslında özgürlüğü elinden alınmış, mezbahaya giden, tren vagonlarının bilinmeze ve ölümüne götürülen masum insanları simgelediği söyleniyor. Baez'in o gökyüzü kadar berrak, rüzgar kadar özgür sesiyle yükselen o meşhur akaratında şöyle diyor: "Rüzgar güler tüm gücüyle, güler tüm gün boyu. Dönüp gökyüzündeki kırlangıca bakan buzağıya der ki, neden bir kırlangıç değilsin ki sanki?" Dinlerken sadece bir şarkı değil aslında, zamanlık bir insanlık manifestosunu dinleyeceğiz. John Baez, Dona Dona şarkısı sizlerle.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgilerinin bu hafta da sonuna geldik. Son şarkımızı çalacağım. Bu uzun bu haftaki yolculuğumuzun son durağında bir film müziğinden, dizinin daha doğrusu müziği var. Kemal Sari Gürel, Hüseyin Yıldız ve Erdal Güney'in muazzam dokunuşlarıyla yeniden hayat bulan Yarnana. Aslında Balkanların köklü ve anonim bir eseri. Arnavutça dilinde söylenen bu halk şarkısı orijinalinde baharın gelişini, neşeyi ve iki gencin arasındaki o aşkı anlatan kıpır kıpır bir ritme sahip. Ancak bizim zihnimizde ve kalbimizde Rumeli topraklarından göç etmek zorunda kalan, evini, bahçesini, çocukluğunu bir bavula sığdırıp yollara düşen insanların o kırık dökük hikayesiyle belki özdeşleşiyor. Şarkı ritmik olarak sizi yakalasa da arkasındaki o göçün puslu, ayrılık kokan havası insanın içine hafifçe burkuyor. Arkada bırakılan toprakların ve hiç unutulmayan o eski memleket hikayeleri gibi bir şarkı. Bizden de bütün o hasret çeken, memleket hasreti çekenlere gelsin diyoruz. Yarnanana sizlerle. Asmey!

0: Ve bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Birbirinden tamamen bağımsız, her biri kendi coğrafyasının, kendi kültürünün ve hiç eskimeyen yaşanmışlıkların çığlığının neşesine taşıyan şarkılarla göçebe ezgilerin sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarında ben Saya İlaydınız. Haftaya yine aynı saatte heybemizde yepyeni hikayeler ve kaybolmayan göçebe ezgilerle buluşuncaya dek müziğin o birleştirici gücüyle kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Venk.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

harmanları, yığınaklar kurulmuş, çetin dağlarında vatanların dize getirilmiş haydutlar, hainler amana gelmiş, yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş, demdir bu, demdir derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde, çelik kadavrası koruganların, ölünmüş canım, ölünmüş, murad alınmış, gel gelelim beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama, susmak ve beklemek müthiş, genciz namlu gibi ve çatal yürek, barışa bayrama hasret, uykulara derin kaygısız rahat, 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye, kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri, asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi, içim bir suskunsa tekin mi ola, Kumalta bıçağı kınsız uyanık ve genç bir mısradır filinta endam, neden neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu, kaç yol ağlamaklı oluyorum geceleri, nasıl da almış aklımı, sürmüş filiz vermiş içimde sevdan, dost düşman söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına, bu ne ayıp ne de yasak, öylece bir gerçek kendi halinde, belki yaşamama sebep. Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu, hani kurşun sıksan geçmez geceden, anlatamam nasıl ıssız karanlık ve zehir zıkkım cigaram, gene bir cehennem var yastığımda, gel artık.